Sözcüye gözümü kattım, insan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum pirdes, bağında öttüm. Bir zaman gül için zare düş oldum. Bir zaman gül için zare düş oldum.

Azizim Ruhiye, bilmene sen gele. Azizim Ruhiye, bilmene sen gele. Azıcık kalbimi, gelmene rahmele. Azıcık